Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qistu. La ilahe illa huvel azizul hakim. İnned dîne indellâhil islâm. Ve mehtelefe